Jesus. My God. Oya kasiye. Awa po nidu. Sami nyamye. Masamnyo. Mi nyamye. Kas. Eh nyamye kasiye. Wa menya reda wa imu.

Ikemo. Obu nebi no come to Pasirog. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo.